0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Super kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 kepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebakan yağı 7 manat 59 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için. Bravo.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfelidi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 99 gepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 kepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serpeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yucu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serkeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik. 1 kilogram yerli ağ üzüm 99 gepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Persil UGG 17 manat 99 gepik. Bir tam 135 litrelik. Fairy Gab Yuan Maye 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 kepik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 99 kepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat

0: Bravo'da Super Kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shine Gold Basmati Düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio Kere Yağı 22 manat 95 kepik. Super Kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da Super Kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karhıdalı Yağı 8 manat 99 kepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebakan Yağı 7 manat 59 kepik. Super Kıymetler keyfiyetli mehsullar için. Bravo!

0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Doçal kereyağı 12 manat 99 kepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kereyağı 13 manat

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serkeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 kepik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 99 kepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık birsi yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serkeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 kepik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 99 kepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 kepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serpeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo, doğru seçim.

0: Lik persil yolcu G 17 manat 99 gepik. Bir tam 135 litrelik. Fairy Gabion Maye 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: Bu da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi, yucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 kepik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 99 kepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Kol eti 19 manat 99 kepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 kepik. Süper kıymetli serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 8 mana 99 kepik. 2 litrelik Zalatoya solnuşka günəbaxan yağı 7 mana 59 kepik. Süper kıymetler keyfiyet.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Super kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 kepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebakan yağı 7 manat 59 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için. Bravo.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kereyağı 12 manat 99 kepik. 1 kilogram şedriye Brujani kereyağı 13 manat.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucutos 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Yonca Kargıdalı Yağı 4 manat 99 gepik. 1 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serbeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 kepik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 99 kepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyip 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Persil Yucu G 17 manat 99 gepik. Bir tam 135 litrelik. Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık birsi yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler serkali teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 99 gepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 kepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 kepik.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 10.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat 99 gepik. 1 tam 135 litrelik.

Bravo'da Super Kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati Düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio Kereyağı 22 manat 95 kepik.

0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kereyağı 12 manat 99 kepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kereyağı 13 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşremiya Basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, hallonda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat.

0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 kepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serpeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo, doğru seçim.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serkeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 kepik. 1 kilogram yerli

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Maye 5

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yoncu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 kepik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 99 kepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kenayet edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serkali teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 kepik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 99 kepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşemiya basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 kepik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 99 kepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kereyağı 22 manat 95 kepik.

0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kereyağı 12 manat 99 kepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kereyağı 13 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo, doğru seçim.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

0: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
2: Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 kepik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 99 kepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serkeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 kepik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 99 kepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Pomasi Tun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşemiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mai 5 manat.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mehsul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Maye 5

0: basma tüdüğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 12 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kereyağı 12 manat 99 kepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kereyağı 13 manat

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serkali teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler Serpeli teklifleri için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya solnuşka günebakan yağı 7 manat 59 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Maye 5 manat

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo.

0: basma tiliyi 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kereyağı 22 manat 95 kepik. Süper kıymetle serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 kepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebakan yağı 7 manat

olarak kazan. Hem de büyük müsabakaya koşul. Apple Watch, AirPods ve AirPods Max sahibi olmak şansını kaçırma. Ele indi. Predator al. Hediyelere bir adım da yakın ol. Bilik gününe sayılı günler kalıp Asan Mektup ve Bravo'nun bilgi hayata geçirdiği Bilik Karvanı layihesine sen de koşul. Bir uşağın arzusunu gerçekleştiren kahramanlardan biri ol. Bravo'nun 20 Yanvar ve Köroğlu filiallarında yerleşen xüsusi güşelerimize yaxınlaşıp layihede destekçilerden olabilirsin. Küçük bir destek, büyük bir sevinç demektir.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Yonca Karıdalı Yağı 4 manat 99 gepik. 1 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bu da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo!

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3,9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1,135 litrelik Fairy Gabion Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil, Yuju toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serkali teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G.

0: Bu da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mai 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ela kıymeti 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul. Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı

0: Lik persil yucu ge 17 manat 99 gepik. Bir tam 135 litrelik. Fairy Gab Yuan Mayi 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Mayı 5 manat

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, hallonda.

0: 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etili tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler Serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 16 avqust tarixinə dək geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Mayı 5 manat 49

0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.35 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!

0: Radyo'nu dinleyirsiniz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2 faizi anında balansına geri kaydır. Emon, hello onda.
2: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık bir sil, yuncu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serkeli teklifleri için.
3: Bravo, doğru seçim.
2: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
3: Bravo.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik zalatoya solnuşka günebakan yağı 7 manat 59 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3,9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik. 1,35 litrelik Fairy Gab Yum.

0: kampanyası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucutos 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetleri şu.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kereyağı 12 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kereyağı 13 manat

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymet.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. Litrelik Costadora pomasetun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Yonca Karğıdalı Yağı 4 manat 99 gepik. 1 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Bravo'da Super Giymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati Düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio Kereyağı 22 manat 95 kepik.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 gepik. 1 kilogram maletinden gime 12 manat 99 gepik. 1 kilogram oluna karıdalı yağı 5 manat 59 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimet'le.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serkeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyin. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik zalatoya solmuşka günebakan yağı 7 manat 59 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartı ile Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymet.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Maye 5

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper giymekler, serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. 1 kilogram yerli kartof 75 qəpik, 1 kilogram soğan 59 qəpik. Təkliflər 16 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.